Yemi samo so nge ke ka ke mke wola ma em sira ke tete ma kokiri tutusila mm tutu tasika ma